sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine.

da şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bu sen. Yorgun alnımda şafaklar bürdüş kursun arkadaşlar. Bırak isürsün şarkılar, yeter ki bu sen.

sürgünün gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. Bu sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine. Kırılacağım, kırılacağım, yeter ki bilsen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bul sen. Yorgun alnımda şafaklar, bir düş kursun arkadaşlar. Bırak iz sürsün şarkılar, yeter ki bul sen.

sen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsen. Ağlayacağım, ağlayacağım, yeter ki gülsen.

gelir. Ömrünün hırsızıdır. Her ölen pişman ölür. Hep yanlış anlaşılmıştır. Hayalleri yasaklanmış. An gelir, şimşek yalar masmavi dehşetiyle siyaset meydanını. Direkler çatırdar yalnızlıktan. Sehpada bir sultan ölür. Son umut kırılmıştır kaftanın ardındaki. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uldar baki, çeşmelerden nakar sinan. An gelir, la ilahe illallah kanuni Süleyman ölür. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarında şiir söyleyerek. Kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek, saatli bir bombadır patlar. An gelir, Atilla İlhan ölür.

bir saat sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü aya yüttüm. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası. Sensiz gelen sabaha günaydın.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni, beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

olurken hediyem olsun. Bu da benim sana, bu da benim sana, ayrılırken

Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş. Gönlünde yine hüzün var. Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen. Yağmur ya ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen.

Uyar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakar mısın sen? Yağmur uyar, ıslanırsın vay aman. Güneş doğar, kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

Öyle biter, hep böyle dertli biter. Öyle evine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli biter.

Yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla, biraz da sen ağla. Yürürken bile hasretim sana, bir tek sen anla.

Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakamazsın sen. Yağmur ya ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

Islanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakar mısın sen? Yağmur yağar ıslanırsın vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman,

arkadaş, benim ellerde çok alacağım var. Hay benim okuyup da çok alacağım var.

sevdamsın. Gözlerinde yüreğim, yüreğinle sevdamsın. Sitemin niye bana, bende inan sen varsın. Sitemin niye bana, bende inan sen varsın. Hadi hadi durma gel, eller

0: kurbanın olayım. Kara kız hayranın olayım.
1: Ayda yılda bir değil.
0: Her gün, her gün ama her...

Zaman durdu o gece ama millet durmadı. 15 Temmuz bir hilal uğruna toprağa düşen canların, göğsünü siper edenlerin destanıdır. Şimdi yeniden aynı ruhla, aynı meydanda buluşuyoruz. İrade bizim, zafer bizim diyerek şehitlerimizin aziz hatırasını yüreğimizde taşıyoruz. Asım'ın nöbetini devralıyor, milli birliğimizi tüm dünyaya haykırıyoruz. 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20'de Fevziye Camii önünden başlayacak kortej yürüyüşümüzle Milli İrade Meydanı'nda tek yürek oluyoruz. Özel sahne gösterileri, dualar ve anma programımızla demokrasi nöbetindeyiz. Unutmadık, unutmayacağız. Bayrağını al gel Kocaeli. İrademize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım.

evler çürümüş, kaleler yıkılmış ama insanlar yıkılmamış. İnsanlar kendi kültürlerini dilden dile aktarmışlar.

0: Değiş Saati sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
3: Çağdaş Akustik başlıyor.

0: Dinleyebileceğiniz en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: kal sanatındasın biraz. Kimse bilmez.
1: Evet, bazı yaşadıklarımızı gerçekten kimse bilmiyor. İz bırakanlar başta da hoş geldiniz. Haftanın ikinci gününden, salı gününden herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz, keyfiniz yerinizde mi? Bizler buralardayız mikrofonumuzun başında. Hani gün tam ortasında türkülerle, sözle, muhabbetle sizlerle birlikteyiz. Tabii ki saatler 15'i gösterinceye kadar Radyo Çağdaş'tayız. Bir yanım kaçar gibi. Bu frekansın arkasında bir gazete, bir kültürün hafızası, bir sanatın emeği var. Evet, Çağdaş Kocaeli Gazetesi yıllardır bu kenti, bu ülke söz söyleyenlerin, yazanların, düşünenlerin sesi. Gündemi takip eden, yerelden kopmayan, halkın içinden haberleriyle var olan bir duruş. Ve onun yanında da Çağdaş Sanat Akademisi var. Müziğin, resmin, edebiyatın içinden geçen çocuklara, gençlere, yetişkinlere sanatı ulaşılabilir kılan bir emek alanı. Evet, sahne arkasında sessizce büyüyen ama sahnede kocaman bir iz bırakan kıymetli bir akademi. Evet, Radyo Çağdaş tam bu yüzden işte sadece çalan değil, üretilen, sadece konuşan değil, yaşatılan bir radyo. Neredeyseniz, bizi nereden dinlemek istiyorsanız iOS ve Android uygulamalarından ücretsiz Radyo Çağdaş uygulamamızı indirebilirsiniz. Ve tek tuşta buradayız. Üyelik yok, ücret yok, bahane yok. Sosyal medyada her anda yan yanayız. Evet, Çağdaş Medya Grubu olarak bizler tüm platformlarda varız. Takip etmeyi unutmayın. Ve en önemlisi, Radyo Çağdaş WhatsApp hattı 542-424-8950. Varsa isteklerinizi, mesajlarınızı, ben buradayım, bir selam göndermek istiyorum dediğiniz bir mesaj, buralardayız, gönderin gelsin. Evet, bugün salı, gün ağırlaşmadan, akşam gelmeden biraz türkülerle, özgün müziklerle hafifleyelim, bir söz oturalım, ne dersiniz? Bir Sen Tezer ve İlhan Şeşen'in kıymetli eseri Ne Tuhaf adlı çalışma bizlerle birlikteydi. Ne tuhaf derken aslında tuhaflık değil de yarım kalmış cümleler, söylenmemiş sözler, içte kalmış bir vedadır aslında. Radyo Çağdaş'ta bizlerle birlikteydi. O zaman bu tarz biraz gidelim, ne dersiniz? Fikret Kızılok gelsin gönül. Dinleyebileceğiniz en iyi noktada Radyo Çağdaş'tasınız. Bendeniz Berna Uytunönk. Saatler 15'i gösterinceye dek buralardayız. Hoş geldiniz tekrardan.
2: Berna ile iz bırakanlar.
3: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.

ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim.

Evet, dillere pelesenk olan en çok dinlenen eserler arasındaydı Gönül. İnsan bazen aklıyla değil de inatla sevdiklerin peşinden gider ya. İşte gönül dediğimiz şey insanın en çok da kendi kendini kandırdığı yer değil midir?

Evet, yine kendimizle yüzleştiğimiz bir türküyle, bir eserle daha doğrusu baş başaydık. Şimdi ise Yasemin Göksu hocamız gelsin. Yine iç yakan, o çok kıymetli eserlerinden bir tanesi Olamam Kimseyle adlı çalışma. Merhaba Berna, bugün aklım başka şeyler söyledi ama gönlüm yine bildiğini okuyor. Yasemin Göksu'dan Olamam Kimseyle. Hani hep diyorsunuz ya, bazı şarkılar vardır insan hatasını yüzüne vuruyor diye. Olamıyorum maalesef demiş. Gittin mi habersiz? Anlamlı bir mesajdı aslında bu. Evet, Derince'den Mehmet. Evet, bazı insanlar maalesef başkasıyla olamayacak kadar güçsüz, başkasıyla olamayacak kadar o aşka kıymet veriyor. Bu güçsüzlük de değil aslında, verdiği aşkın değerini de gösteriyor bir yandan da. Başka kimsem yok. Bu gerçekle yüzleşmek acı olsa gerek sevgili Mehmet. Hadi bakalım, armağan ederim. Hoş geldin bu arada sen de. Bu kıymetli eseri tüm dinleyicilerimize derman etmiş olalım.

Oo, benim kıymetli dostum beni dinlemekte sevgili Cahit Omurca. Canımın içi bütün parçaları ben sana armağan ediyorum. Yanında sevgili Dilan da var. Dilancığım selamlar olsun sana da. Sevgili Dilan, böyle hayatın insanın önüne ansızın koyduğu duraklardan birine geldin sen, biliyorum. Yani insan böyle anlarda gerçekten ne söyleyeceğini de bilmiyor ama şunu biliyorum ki bu yolda kimsenin yalnız yürümesi gerekmiyor ve sen çok güçlü bir kadınsın. Yanında Cahide gibi bir dostun, kardeşin var. Yani şunu da söylemek isterim sevgili Dilan, güç her zaman gürültü de değil, bazen sadece yan yana da durabilmektedir. Bak bizler buralardayız, yanındayız. Mesela bu ses, bu frekans, bu dayanışma duygusu yalnız olmadığını hatırlatmak için bunu da bir kez daha söyleyeyim. Sen inanılmaz güçlüsün. İnanıyorum ki en yakın zamanda atlatacaksın. Bu kıymetli eser de sizlere gelsin. Cahit Omurca ile sevgili Dilan'a. Bekle buğday tanesi desin ilk ayakkaya. Hemen sonrası yine buralardayız. Keyifli dinlemeler.

0: dal gülüm gitme.
1: Evet, Emre Saltık bizlerle birlikteydi. Körfez'den Ali, merhabalar. Körfez'den Ali ben. Selamlar Berna. Bugün çok konuşmak istemiyorum ama Emre Saltık'tan Dağ Gülüm parçasını çalarsan sevinirim. Sizlere derman olsun. Radyo Çağdaş iyi ki var demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Hoş geldiniz sevgili Ali. Çok kıymetli bir eser. Gerçekten bazı türküler birine söylenmiş gibi değil de hani böyle arkasından yetişememiş gibi duruyor. Dur gitme. Yani kabul edilmiş bir gidişin ardından kalan son cümle gibi bir şeydi. Evet efendim, şimdi ise sırada bir Hasret Gültekin eserini sizlerle buluşturmak isterim müsaadenizle.
2: Yine hasret var türkülerde. Yine hasret sonu gelmez.
1: Evet, 22 yıllık hayatına kocaman bir sanat sığdıran kıymetli sanatçımız, saygı sevgi rahmetle de yad edelim Hasret Gültekin'i.
2: Yine hasret sonu gelmez. Bir alev var yüreklerde. Türkülerden mi bilinmez? Yan yüreğim yan, yürek bir damla ateşte kanmaz. Bedende kuş misali can, uçar Sivas ellerinde. Ozan yanar gönül, ozan yanar.

Hasret Gültekin deyince şöyle akan sular duruyor tabii ki. Bir insan ömrünü neye vermeli? Bu soru aslında cevap aramak için sorulmuş soru da değil. Hani bu soru kendine sorduğun en ağır hesap değil mi? Harcanıp gidiyor. Hasret Gültekin bu türküyü söylerken çok gençti sevgili dinleyiciler. Sadece 22 yaşındaydı hayata veda ettiğinde. Ama o 22 yılda birçok insanın ömrüne sığdıramayacağı kadar söz, eski, iz ve türküler bıraktı. Hep derler ya, bağlaması konuşmaz hasrete düşünür. Aslında bazı türküler bize şunu da bırakıyor. Bakın, insan balına mı malına mı verir ömrünü, makamına mı, sevdaya mı, yoksa ardında bırakacağı temiz bir söze mi? Ne kadar mantıklı değil mi? Efendim, yarım kalmış bir ömrün tamamlanmamış cümlelerini dinledik, dinletirdik. Radyo Çağdaş'ta bizlerle birlikte olduğum. Harcanıp gidiyor ömür dedi. Bugün bayağı eski türkülerden gidiyoruz yalnız. Şöyle mesajlarınız da evet bu yönde. Teşekkür ediyorum bu arada sevgili Çiçek de dinlemekte. Kıvırcık Ali'den bir eser istenilmiş, tutuştu. Gönül Çarığım adlı çalışmayı buluşturmak isterim sizlerle.

Evet, Kıvırcık Ali'de 42 yaşında hayata veda ettim. O da çok genç, çok kıymetli sanatçılarımızdandı. Saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Tutuştu gönül çarağım. Hani insan içindeki yaranın ateşle konuşması vardır ya. Bu türküde de gerçekten yaramızı hatırlatıyor. O yaralar hiç kapanmıyor ki. Böyle yanıyor, sızlıyor, hatırlatıyor. Evet, Kıvırcık Ali derken gitti ama arkasında hani bu toprakların kalbini silmiş çok ağır, en sayıcı türküler bıraktı. Onun türkülerinde acı gösterilmiyor, yaşanıyor. O yüzden şimdi Radyo Çağdaş'ta bu türkü suskun bir yangın taşıyanlara, geçer deyip geçmeyenlere gelsin. Hepinize keyifli dinlemeler.

Evet, Derde Bakım'la Özcan Türe bizlerle birlikteydi. Sözü müziği Vedat Gündoğdu'ya ait olan çok kıymetli bir eser. Tabii müzik yönetmenliğini kıymetli hocamız Erensoy Akkaya'nın düzenlediği ortaya böyle devasa bir şey çıkıyor. Evet, böyle kıymetli eserlerle devam ederken bir de Arif Kurt Gardaş eseri gelsin, ne dersiniz? Nadire teyzemiz yazmış, nasılsın Bernam güzel kızım, senden uzakta olan oğlum için Güler Duman'dan her an özlüyorum, çalar mısın? Çok özledim, öpüyorum canım kızım demiş. Nadire teyzeciğim ben de çok öpüyorum, Ümit'i de gerçekten çok özledim. Gurbet her yerde gurbet, işte yurt içi yurt dışı hiç fark etmiyor. Bir adım ötesi bile insana gurbet olabiliyor. Tabii ki de yayınlayacağım, kendine çok iyi bak, üzme lütfen kendine, çok çok öpüyorum. O zaman iki güzel türküyle sizleri baş başa bırakalım. Hemen sonrası buralardayız. Keyifli dinlemeler.

gerçekten iki kıymetli eser bizi birbirimizden aldı diyebiliriz. Çok sevdiğim bir sanatçıyı şimdi sizlerle buluşturuyorum. Hakikaten Türk halk müziği deyince hani böyle A'sından B'sine kadar bütün sanatçılar mı bu kadar kıymetli, özverili, hani sanata düşkün olur? Onlardan bir tanesi de çok kıymetli hocamız İsmail Özlen. Yalan dünya derken bile sitem yok, bakın o kadar naif bir kabulleniş var ki. İnsanın elinden kayan şeylerin arkasına bakıp ilk defa kendinize dürüst olduğunuz andır aslında. Yani aslında bütün türkülerin de anlatmak istediği şey burada şu: malın, mülkün, makamın insan elinde durmadığını bilen tek bilgeliktir. Gelsin bakalım Radyo Çağdaş'ta kendini çok ciddiye almaktan yorulanlara, biraz durup nefes almak isteyenlere gelsin efendim.

Mustafa Bey'i dinlemekte bizi kandıradan. Berna Selam, bugün dünya fazla anlam yüklediğimi fark ettim. Bir eser yayınlarsan sevinirim demiş. Cuk diye oturdu Mustafa Bey, yani yalan dünya eseri. Kandıra'ya da çok çok selamlar olsun. Kendinize çok iyi bakın, iyi yolculuklar diliyorum sizlere de.

Ne güzel değil mi bu tamburun sesi? Ben de bayılıyorum gerçekten. Böyle sen bir aysın demek herkesin söyleyebileceği bir cümle de değil aslında. Ay dediğimiz şey herkesin ışığının altında yürüyebildiği ama bakın kimsenin dokunamadığı bir yabancılıktır.

Evet, çok kıymetli bir eseri sizlerle buluşturduk. Şimdi ise Falkan Yeşilyurt deyince gerçekten albümünü çıkarttı. Çok kısa bir süre sonra geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayata veda etti. Çok kıymetli bir sanatçımızdı.

0: tam albüm çıkarken bize de mesaj göndermiş, özellikle bana. Berna'cığım, albümüm sana emanet diye. Başımla gözümle dedim Arkan hocam. Yani ölümü beni çok etkiledi. Özellikle Antalya'da yaşamıştım ben bir dönem. Kendisi de Antalya'da yaşıyordu. Birçok kez yan yana geldik. Çok kıymetli bir isimdi gerçekten. Saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Kuşlar geçer derken bile aslında asıl geçenin insan olduğunu fark ediyorsun. Sevdiklerin kanıyor sanıyorsun ama zaman herkesi biraz da alıp götürüyor maalesef. Sözüm kaldı dün. Serkan İsmit'ten merhabalar Berna, nasılsın? Hakan Yeşilyurt'tan bir parça istiyorum, çalarsan çok sevinirim demiş. Teşekkür ediyorum sevgili Serkan. Kuşlar geçer, bunu seçtim senin için. Umarım beğenirsiniz. Tüm Radyo Çağdaş dinleyicilerine derman olsun.
1: Berna ile iz bırakanlar.

Bugün de bize şahitlik eden sevgili Karışık Ali olsun bakalım. Şahitlik ettikleri şey ise zamana, kayıplara, insanın kendine geç kalışına. Radyo Çağdaş'ta bu türkü artık geri dönmeyeceğini bile bile arkasına bakanlara geldi. Bir daha yaşanmayacak şeyleri hala içinde taşıyanlara.

Bakın ben bu türküyü ilk dinlediğimde bir özlem, bir geç kalan pişmanlık insan içine çöküyor. Diyor ki bağ bandım gül deremedim, derip yare veremedim. O gül tam koparılacakken kaçmış elden, yani yare verilecekken verilmemiş bir şey. Hayatın en güzel anıları, en kıymetli duyguları tam dokunacakken kayıp gitmiş. Diyor ya tez geçtiniz göremedim, geriye dönün seneler.

Evet, benim kıymetli yeğenim, canımın içi sevgili Yusuf Uytun beni dinlemekte. Diyor ki, yolculara dinletiyorum seni. Teşekkür ediyorum canım benim. Çalan bütün eserleri sana armağan edeyim benim kıymetlim.

Evet, sıradaki bu eser Tülay Maciren ve Ali Haydar Güçlü, Ay Işığım Sensin. Bugün stüdyoda hava biraz daha serin ama içimizde ısıtan güzel bir ışık var.

0: Yani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten müzik de bu duyguya göre dokunmamış mı ya? Bağlamanın telleri usul usul titriyor. Ritim hafif. Arka planda belki bir kemanın işleyişi. Belki bir ney nefesi. Fazla gürültü yok. Hadi kulak verelim.
1: Gül.

Ayfer Bardar bizlerle birlikte. Sözler zaten yürüye oturmuş, beste de tam üstüne basmış gibi. Hani bir dayanma gücü, son nefese kadar direniş derler ya. Ölmeyince sakın yerden ayrılma.

Efendim, gerçek sevgi bitirme hakkı vermez insana. Sevdiysen bitene kadar seversin. Ölene kadar. O kadar ya. Şimdi gözlerinizi kapatın biraz. İçinizden bir kez daha söyleyin ona kıratı. Ölmeyince sakın yerden ayrılma. Hadi en başa alalım parçayı. Şöyle keyifli bir şekilde dinleyelim. Sonrası yine buralardayız.

kokusuz kalmış. Bu türkü sizin bir yerinize de dokunmuştur illaki de. Sanki sevda sizi ölünceye kadar tetikti mesela. Bunu hatırlayabildiniz mi? Yüreğinizdeki sevgiler bitmesin, ayrılıklar geç kalsın. Radyo burada, biz buradayız. Sakın yardan ayrılma. Güzel bir eser daha sizlerle buluşturmak istiyorum müsaade ederseniz. Bakın ne geliyor sırada, ne var?

Efendim, düşürdüğün aşkın narına adlı çalışmayı sizlerle buluşturmak istiyorum. Müsaadenizle Hirayzer Düş Beş Aşağı. Bir anda içinizdeki bütün soğukluk eriyor bakın, o nara düşmek. Nar gibi yanıyorsun, çatlıyorsun, suyunu akıtıyorsun ama yine de güzel yanıyorsun. Acı var evet, ama o acının içinde bir tuhaf tatlılık, bir mest oluş var. Kısacası aşkın narına düşmek ölüm değil sevgili dinleyiciler. Tam tersi hayata tutunmaktır. Yanıyorsun ama yaşıyorsun. Yanıyorsun ama güzelleşiyorsun. Ve o yangın bitse bile küsü kalıyor içinde, ısıtıyor seni. Hadi armağan edelim tüm çağdaş dinleyenlerine. Deniz Bey'e armağan olsun. Ofisten kulak vermekte. Çokça teşekkürler.

Güzel bir Erzurum yöresine ait kıymetli bir çatışmayı da buluşturacağım sizlerle. Şöyle bir mesajlarımıza da bakalım. Merhaba Berna Hanım, nasılsın? Umarım iyisindir. Yaptığınız bu yayın gönlümüze, yüreğimize tarifsiz tercüman oluyor. Türklerimiz bizi maziye götürüyor. Kalbimizde tatlı bir burukluk hissettiriyor. Özcan Türe'den Arpa Ektim parçasını çalabilirseniz sevinirim. Bu parça Dubai Port güvenlik personeline, ev yap temizlik personeline armağan olsun. Ayrıca Cengiz Özalp amirimize armağan ediyorum. Sevgi ve saygıyla Erkan Barçım demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Erkan Bey. Tüm Dubai Port çalışanlarına, ev yap temizlik personellerine ve tabii ki amiriniz Cengiz Özalp'a da selamlarımız olsun sevgili Erkan Bey. Tabii ki derman edeceğim şimdi. Şöyle bir mesaj daha var. Merhaba yayınlar. Yine çok güzel bir yorum. Sizleri gün boyunca dinliyorum. Emeğinize sağlık. Bir de küçük bir sır zerzenişim olacak. Tabii ki hiç merak etmeyin. Saat kaç arası diye sorsam acaba ayıp eder miyim? Şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. O zaman Kırmızı Gül Demet Demet türküsünü şöyle bir askıya alıyorum. Birazdan yayınlayacağım. Onun öncesi bir Özcan Türe'yi yayınlayalım. Sonrası kapanışımızı gerçekleştirmek için buralarda olacağız.

Evet efendim, saatler 14.58'i göstermekte. Yavaş yavaş kapanışımıza doğru da yaklaştık. Bugün Radyo Çağdaş'ta birlikteydik. Saatler 15'i gösterirken bugün de türkülerle, sözle biraz durup düşünerek de geçirdik. Yani kimi bir parça geçmişi hatırlattı, kimi içimizi yokladı, kimi de sadece tutup dinlememizi istedi. Bazen müzikler, türküler böyle yapar, konuşmadan da anlatır. Evet, bu frekansta yalnız değilsiniz. Ne dinlerken, ne düşünürken biz buradaydık, siz de vardınız. Mesaj atan, dinleyen, kalbiyle eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Deniz Berna. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Gönlünüzü çok yormayın ne olursa olsun. İnsan kalmaya devam edelim. Nasip olursa yarın yine aynı saatte aynı keyfi paylaşmak adına buralardayız. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.

0: Nostalji kuşağı sona erdi.
1: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 8950 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
2: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
0: Karadeniz zamanı başlıyor.

0: Çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

부탁 기다리고 지

hüznün yükünü gece demine aldı. Bu sevdanın son bir kadehlik ömrü kaldı. Ah sevdam, gözyaşlarıma sarıl, var git artık yoluna. Kal düştüğün yerde, ezil kirpiklerimin arasında. Fakat korkuyorum, ya bu kez gidişin yüreğimi vurursa, ya da benden bir şey kalmazsa ardımda.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazın öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız.

bak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

Yeah, yeah, yeah.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İnsafsız bir linç oldu karşılığınız.

kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.